0: İnanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

que dance, Jamie. Retourche, retourche.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. Oh, ma jolie Zaki, mi

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İstanbul'da dün akşam başlayan şiddetli yağış yer yer hayatı olumsuz etkiledi. Yollar göle döndü, alt geçitleri su bastı, birçok noktada da su baskınları yaşandı. Sürücüler ve yayalar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Eyüp Sultan'da toprak kayması meydana geldi. Bir apartmanda yaşayan 25 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Yağışların çarşamba akşamına kadar sürmesi bekleniyor. AK Parti'den fon soruşturmalarına ilişkin açıklamalar geldi. AK Parti sözcüsü Çelik, Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevden af talebinin kabul edildiğini söyledi. Çelik, yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecektir ifadesini kullandı. Fon soruşturmasında yeni bir karar alındı. 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbiri kaldırıldı. Fon soruşturmasında Teraportföy yöneticileri Erdin Özel ile Emir Sarp Yener gözaltına alındı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Ana gündem fon soruşturması ve terörsüz Türkiye süreci. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu da bugün toplanıyor. Yeni yasama yılı Perşembe günü başlıyor. 1 Ekim Perşembe günü mecliste özel oturum düzenlenecek. Türk Kızılay Kanun teklifinin ve 9 yıldır erişim engeli uygulanan dijital konaklama uygulamasının önünü açacak yasa teklifinin görüşülmesi bekleniyor. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ifadesi alınan Doktor Turgay Tamer evinde ölü bulundu. Turgay Demir'in cezaevi doktoru olduğu dönemde Kozinoğlu'na müdahalede bulunmadığı bildirildi. Üniversite öğrencisi Rojin Kabayış'ın ölümünün 2. yılında Diyarbakır'da anma yürüyüşü düzenlendi. 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl 7 ay geçti. Deprem davaları ise sürüyor. Yakınlarını kaybedenler sorumluların olası kasıt suçlamasıyla yargılanması için mücadele içinde. Yıkılan bazı binalarla ilgili ise hala iddianame hazırlanmadı. Şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi tasfiye edilen fonlardan 11 milyar lira para çekildiği iddialarını yalanladı. Dışişleri Bakanı Fidan yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. İsrail Başbakanı Netanyahu Abu Dhabi'de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile görüşüyor. İsviçreliler daha katı bir tarafsızlık politikası öngören girişimi %70,2 oyla reddetti. İngiltere'de ABD uçaklarının İran'a yönelik hava operasyonları için kullanıldığı üssün yakınındaki köyler patlayıcı operasyonu nedeniyle boşaltıldı. Japon seslendirme sanatçısı Kenjiro Tsuda, sesinin yapay zeka ile kopyalanarak videolarda kullanıldığı gerekçesiyle sosyal medya platformu TikTok'a da

Milli takım UEFA Uluslararası Ligi 1. grup 2. maçında bugün İtalya'yı konuk edecek. Bursa'da oynanacak maç saat 21.45'te. UEFA Uluslararası Ligi'nde İrlanda Cumhuriyeti Macaristan'da karşılaştığı İsrail'i 3-0 yendi. İrlandalı futbolcular siyah kol bantlarıyla çıktıkları maçta İsrail'i protesto etti. İrlandalı futbolcular İsrail Milli Marşı esnasında başlarını öne eğdi ve el sıkışmayı reddetti. UEFA Uluslararası Ligi'nde gecenin diğer maçlarında Yunanistan Almanya'yı 1-0 yendi. Ronaldo'nun oynamadığı maçta Portekiz Norveç'i 2-1

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Dolar ve faiz beklentileri nedeniyle gümüş %3, altın %2, paladyum %2,4 geriledi. İstanbul'da simide zam yapıldı, Ticaret Bakanlığı tarife dışı uygulamaların takip edildiğini bildirdi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: İş Bankası.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
3: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
4: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İstanbul'da dün akşam başlayan şiddetli yağış yer yer hayatı olumsuz etkiledi. Yollar göle döndü, alt geçitleri su bastı, birçok noktada da su baskınları yaşandı. Sürücüler ve yayalar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Eyüp Sultan'da toprak kayması meydana geldi. Bir apartmanda yaşayan 25 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Yağışların çarşamba akşamına kadar sürmesi bekleniyor. AK Parti'den fon soruşturmalarına ilişkin açıklamalar geldi. AK Parti sözcüsü Çelik, Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevden af talebinin kabul edildiğini söyledi. Çelik, yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecektir ifadesini kullandı. Fon soruşturmasında yeni bir karar alındı. 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbiri kaldırıldı. Fon soruşturmasında Teraport Köy yöneticileri Erdin Özel ile Emir Sarp Yener gözaltına alındı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Ana gündem fon soruşturması ve terörsüz Türkiye süreci. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu da bugün toplanıyor. Yeni yasama yılı Perşembe günü başlıyor. 1 Ekim Perşembe günü mecliste özel oturum düzenlenecek. Türk Kızılay Kanun teklifinin ve 9 yıldır erişim engeli uygulanan dijital konaklama uygulamasının önünü açacak yasa teklifinin görüşülmesi bekleniyor. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ifadesi alınan Doktor Turgay Tamer evinde ölü bulundu. Turgay Demir'in cezaevi doktoru olduğu dönemde Kozinoğlu'na müdahalede bulunmadığı bildirildi. Üniversite öğrencisi Rojin Kabayış'ın ölümünün 2. yılında Diyarbakır'da anma yürüyüşü düzenlendi. 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl 7 ay geçti. Deprem davaları ise sürüyor. Yakınlarını kaybedenler, sorumluların olası kas suçlamasıyla yargılanması için mücadele içinde. Yıkılan bazı binalarla ilgili ise hala iddianame hazırlanmadı. Şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi tasfiye edilen fonlardan 11 milyar lira para çekildiği iddialarını yalanladı. Dışişleri Bakanı Fidan, yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, Abu Dhabi'de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile görüştü. İsviçreliler daha katı bir tarafsızlık politikası öngören girişimi %70,2 oyla reddetti. İngiltere'de ABD uçaklarının İran'a yönelik hava operasyonları için kullanıldığı üssün yakınındaki köyler patlayıcı operasyonu nedeniyle boşaltıldı. Japon seslendirme sanatçısı Kenjiro Tsuda, sesinin yapay zeka ile kopyalanarak videolarda kullanıldığı gerekçesiyle sosyal medya platformu TikTok'a dava açtı.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.

0: Deniz finans haberlerini sunar.
1: Dolar ve faiz beklentileri nedeniyle gümüş %3, altın %2, paladyum %2,4 geriledi. İstanbul'da simide zam yapıldı. Ticaret Bakanlığı tarife dışı uygulamaların takip edildiğini bildirdi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir istikameti üst yapı çalışmaları nedeniyle kapatılarak trafik Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tem Otoyolu Baba Eski Hafsa Kavşakları arasında çalışmalar nedeniyle Edirne istikameti kesimler halinde kapatılarak trafik karşı şeritten çift yönlü veriliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
5: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
6: Limitsiz hit müzik.
7: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
9: Metro FM. The station for the nation. Metro FM.

0: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: TR'yi ziyaret edin.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Hamburg.

0: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sundu.
1: Bazı sabahlar arayıp da bulamadığın o enerji işte burada. Metro FM.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
3: oto ekspertiz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
2: Metro FM. Limitsiz.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İstanbul'da dün akşam başlayan şiddetli yağış yer yer hayatı olumsuz etkiledi. Yollar göle döndü, alt geçitleri su bastı, birçok noktada da su baskınları yaşandı. Sürücüler ve yayalar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Eyüp Sultan'da toprak kayması meydana geldi. Bir apartmanda yaşayan 25 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Yağışların çarşamba akşamına kadar sürmesi bekleniyor. AK Parti'den fon soruşturmalarına ilişkin açıklamalar geldi. AK Parti sözcüsü Çelik, Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevden af talebinin kabul edildiğini söyledi. Çelik, yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecektir ifadesini kullandı. Fon soruşturmasında yeni bir karar alındı. 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbiri kaldırıldı. Fon soruşturmasında Teraportföy yöneticileri Erdin Özel ile Emir Sarp Yener gözaltına alındı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Ana gündem fon soruşturması ve terörsüz Türkiye süreci. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu da bugün toplanıyor. Yeni yasama yılı Perşembe günü başlıyor. 1 Ekim Perşembe günü mecliste özel oturum düzenlenecek. Türk Kızılay Kanun teklifinin ve 9 yıldır erişim engeli uygulanan dijital konaklama uygulamasının önünü açacak yasa teklifinin görüşülmesi bekleniyor. Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ifadesi alınan Doktor Turgay Tamer evinde ölü bulundu. Turgay Demir'in cezaevi doktoru olduğu dönemde Kozinoğlu'na müdahalede bulunmadığı bildirildi. Üniversite öğrencisi Rojin Kabayiş'in ölümünün 2. yılında Diyarbakır'da anma yürüyüşü düzenlendi. 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl 7 ay geçti. Deprem davaları ise sürüyor. Yakınlarını kaybedenler, sorumluların olası kasıt suçlamasıyla yargılanması için mücadele içinde. Yıkılan bazı binalarla ilgili ise hala iddianame hazırlanmadı. Şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi tasfiye edilen fonlardan 11 milyar lira para çekildiği iddialarını yalanladı. Dışişleri Bakanı Fidan, yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, Abu Dhabi'de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile görüştü. İsviçreliler daha katı bir tarafsızlık politikası öngören girişimi %70,2 oyla reddetti. İngiltere'de ABD uçaklarının İran'a yönelik hava operasyonları için kullanıldığı üssün yakınındaki köyler patlayıcı operasyonu nedeniyle boşaltıldı. Japon seslendirme sanatçısı Kenjiro Tsuda, sesinin yapay zeka ile kopyalanarak videolarda kullanıldığı gerekçesiyle sosyal medya platformu TikTok'a dava açtı.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit.

Milli takım UEFA Uluslararası Ligi 1. grup 2. maçında bugün İtalya'yı konuk edecek. Bursa'da oynanacak maç saat 21.45'te. UEFA Uluslararası Ligi'nde İrlanda Cumhuriyeti Macaristan'da karşılaştı. İsrail'i 3-0 yendi. İrlandalı futbolcular siyah kol bantlarıyla çıktıkları maçta İsrail'i protesto etti. İrlandalı futbolcular İsrail milli marşı esnasında başlarını öne eğdi ve el sıkışmayı reddetti. UEFA Uluslararası Ligi'nde gecenin diğer maçlarında Yunanistan Almanya'yı 1-0 yendi. Ronaldo'nun oynamadığı maçta Portekiz Norveç'i 2-1 mağlup

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Dolar ve faiz beklentileri nedeniyle gümüş %3, altın %2, paladyum %2,4 geriledi. İstanbul'da simide zam yapıldı. Ticaret Bakanlığı tarife dışı uygulamaların takip edildiğini bildirdi. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
4: FM. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
5: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
4: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi. Just feel the music on your favorite radio station.
6: Metro FM.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto Rapor.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
3: Limitsiz.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Play'de. Reklamlar. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto ekspertiz.
2: Metro FM. Enerjik, enerjik. Dinamik, dinamik. Limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin Oto Ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Milli takım UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında bugün İtalya'yı konuk edecek. Bursa'da oynanacak maç saat 21.45'te. UEFA Uluslar Ligi'nde İrlanda Cumhuriyeti Macaristan'da karşılaştığı İsrail'i 3-0 yendi. İrlandalı futbolcular siyah kol bantlarıyla çıktıkları maçta İsrail'i protesto etti. İrlandalı futbolcular İsrail Milli Marşı esnasında başlarını öne eğdi ve el sıkışmayı reddetti. UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin diğer maçlarında Yunanistan Almanya'yı 1-0 yendi. Ronaldo'nun oynamadığı maçta Portekiz Norveç'i 2-1 maçtı.

0: Biz.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
2: Metro FM.
3: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: Dolar ve faiz beklentileri nedeniyle gümüş %3, altın %2, paladyum %2,4 geriledi. İstanbul'da simide zam yapıldı, Ticaret Bakanlığı tarife dışı uygulamaların takip edildiğini bildirdi.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
5: Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir istikameti üst yapı çalışmaları nedeniyle kapatılarak trafik Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tem Otoyolu Baba Eski Hafsa Kavşakları arasında çalışmalar nedeniyle Edirne istikameti kesimler halinde kapatılarak trafik karşı şeritten çift yönlü veriliyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
8: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
9: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
8: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
10: Bir reklam.
11: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

Metro FM. Bir reklam. Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları

0: 22 asırlık lezzet hikayesi Beyaz Fırın'ın 5. kuşak temsilcisi Natalie Stoyanov-Suda ile Tatlı Tuzlu Sohbetler Podcast'inin yeni bölüm konuğu Yüksek Öğretim Profesörü Gamze Sart.
1: Bugün Harvard Üniversitesi'ndeki öğrenci bir de %25 işsiz kalabiliyor. İndirek ise bu rakam %50'lere bulabiliyor.
2: Çok yani büyük oran.
1: Çok yüksek bir oran. Tabii ki bu da ne oluyor? Neredeyim, nereye doğru gidiyorum? Bunu oluşturabiliyor. Jenerasyonlar arasında da fark, anne ve baba ya da hocaları anlamında da daha fazla açıldığı için gençler aslında bu dönemin kurgulayıcısı ve lideri, hatta önderi olacakları için ilk pioneer, akıncılar. Bu nedenden dolayı da aslında kaygıları biraz da bilinmeze doğru gitmeleri noktasında daha da fazla artmış oluyor. Çünkü anne ve babalarından ya da bir önceki nesilden çok daha farklı bir dünyaya doğru yelken açacaklar.
0: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: Limitsiz eğlence,

0: Metro FM dinle, geç kalma, hep genç kal.
1: Limitsiz hit.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
2: oto ekspertiz. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
0: Metro FM.

0: A milli takım UEFA Uluslararası Ligi 1. grup 2. maçında bugün İtalya'yı konuk edecek. Bursa'da oynanacak maç saat 21.45'te. UEFA Uluslararası Ligi'nde İrlanda Cumhuriyeti Macaristan'da karşılaştığı İsrail'i 3-0 yendi. İrlandalı futbolcular siyah kol bantlarıyla çıktıkları maçta İsrail'i protesto etti. İrlandalı futbolcular İsrail Milli Marşı esnasında başlarını öne eğdi ve el sıkışmayı reddetti. UEFA Uluslararası Ligi'nde gecenin diğer maçlarında Yunanistan Almanya'yı 1-0 yendi. Ronaldo'nun oynamadığı maçta Portekiz Norveç'i 2-1 mağlup etti.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Metro FM. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
5: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
4: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
6: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro FM, non-stop Metro.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: En enerjik koşusu için geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul'un düzenlediği İstanbul'u Koşuyorum Avrupa etabı 4 Ekim Pazar günü Yeni Kapı'da. İstanbul'un tarihi dokusunda binlerce adım şehre karışacak, Yeni Kapı'da koşu heyecanı bambaşka yaşanacak. Parkurdaki mücadeleye destek vermek ve bu atmosferi yerinde yaşamak isteyen tüm spor severler için detaylar istanbulukoşuyorum.istanbul adresi. Medya sponsoru Metro FM.
1: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi.

0: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM.tr.
1: Left right, don't stop. One time fine, gone back it up. Left right.

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz. Hit Music.
3: Hello.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Dolar ve faiz beklentileri nedeniyle gümüş %3, altın %2, paladyum %2,4 geriledi. İstanbul'da simide zam yapıldı, Ticaret Bakanlığı tarife dışı uygulamaların takip edildiğini bildirdi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM, the station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Otolar.

0: İngiltere pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

Biz reklamlar. Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Metro FM hesabınız.

0: reklama.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
2: Metro FM. Limit.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: This goes out to, you know who this goes out to. Yeah.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: Dolar ve faiz beklentileri nedeniyle gümüş %3, altın %2, paladyum %2,4 geriledi. İstanbul'da simide zam yapıldı, Ticaret Bakanlığı tarife dışı uygulamaların takip edildiğini bildirdi.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
6: Bir reklam.
7: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
8: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
9: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
10: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Yepyeni haftaya adım attık ve Metro FM her zaman olduğu gibi iş başındaydı. Sendromsuz bir pazartesi başlangıcı ve sonrasında da öğleden sonrasında partileyerek günü tamamlama çalışmalarımız başlamış bulunuyor. Saatler 17'yi gösterenek ben Cengiz. Harika şarkılarla radyonuzda olacağım. Slater ve Dance bunlardan sadece bir tanesiydi.
1: Limitsiz.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
0: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için.

Metro FM'de dinleyicilerimiz müzik devam ediyor. Bu yıl sonbahar kendini biraz daha kış gibi hissettirmeye başladı. Havalar erken serinledi. Yağışlar daha bir yoğun kendini göstermeye başladı. Bizim için yaz kış biliyorsunuz fark etmiyor. Metro FM dünyasında sıcaklıklar her zaman zirvede ve enerji, moral, motivasyon zirveye koşuyor bu harika şarkılarla. Nearly Wasted yepyeni single'larımızdan biriydi. Biraz geçmişten harika bir şarkı hatırlayalım mı? Mark Ronson ve Bruno Mars'ı bir araya getiren Uptown.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

Ile birlikte yepyeni şarkıların peşinden koşmaya devam ediyoruz. Dimitri Vegas'tan Whoops radyonuzda günün hit adayı oldu. Oylar yorumlar bekleniyor Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Gelin hem beni takip edin, yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim. Hem de bu şarkı için story bölümünden oylamaya hemen katılın.

0: Reklamlar.
1: Gün boyu deneyim Kidsanya İstanbul'da. Kidsanya İstanbul'da çocuklar pilot oluyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Çocuğunuzun deneyimlerken öğrenmesi için siz de Kidsanya'ya gelin. Yerinizi kidsanya.com.tr'den ayırabilirsiniz. Medya sponsoru Karnaval.
0: Metro FM. Enerjik. Dinamik, limitsiz hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor. Get roll with the fever on the dance floor.

Metroline'de Cengiz Radyonuz'da müzik tarihinin gelmiş geçmiş en çok bilinen ve sevilen şarkısıdır. Özellikle Bee Gees yorumu. Ama 90'larda Entrance'ın bu hip hop dünyasına kazandırdığı versiyon da bir başka efsane oldu. O günden itibaren Staying Alive'ı geride bıraktık. Temper City ile yolumuza devam ediyoruz. Saatin şanslı isminin favori şarkısı Ece Oğur için Self Aware.

0: Yeşilay. Reklamlar. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
2: Rapor. Oto ekspertiz. Enerjik, dinamik, limitsiz.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Metro FM. Limitsiz hit müzik. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
0: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro FM, non-stop Metro.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

0: Efendim burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Müziğin keyfini zirvede çıkarmaya devam. Ben Cengiz Saatler. 17'yi göstererek bu kocaman öğleden sonrası partisinde harika şarkılarla gününüzü renklendirmeye, keyiflendirmeye devam ediyorum. Dünyanın dört bir yanından çok özel şarkıları sizlere tanıtıyorum. Onlardan biri Mia Gaygat'la Abla Yeni Saat açıldı. Ayşe yola devam edeceğiz. Ring My Bell yıllar sonra 2026 model radyonuzda R&B.
1: Limitsiz.

0: Kaldığımız yerden yepyeni single'ları tanımaya ve oylamaya devam ediyoruz. Dimitri Vegas Whoops radyonuzdaydı. Geçtiğimiz saat çaldık. Bu saat bir kez daha karşınızda. Oylar, yorumlar bekleniyor. Nasıl buldunuz, sevdiniz mi? Bu şarkı Metro FM'de çalsın mı? Sorunun cevabı için Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresinden bana ve şarkıya ulaşabilirsiniz.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, hiç müzik. Metro FM. Metro FM.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Limitsiz. Metro FM.

Limitsiz. Metro Online'da Cengiz Radyo'nuzda haftanın yepyeni günü pazartesi günündeyiz. Tarih 28 Eylül oldu. Bugün doğum günü kutlaması İnci Özgen için gerçekleşiyor. Metro FM'de İnci, iyi ki doğdun, harika bir yıl ve yaş olsun senin için. Chemical Brothers'ı sana doğum günü armağanı olarak gönderiyoruz. Kao Radyo'nda mutlu güzel yaşlar.

Metroline'de Cengiz Radyo'nuzda en çok sevdiğim şarkılardan biriyle bir Hujel bir kez daha buradaydı. Zaten bu yıl onun müthiş güzel şarkılarıyla ortamları renklendirdik. Bu kez Ultranate Moving to the Sun bize eşlik etti. Yasemin Kılavuz. Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkı dolaştı. Michel Tello senin için burada. Asi

0: bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Aradığınız şarkıya şu anda ulaşılıyor. Lütfen Metro FM'de kalın.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Dolar ve faiz beklentileri nedeniyle gümüş %3, altın %2, paladyum %2,4 geriledi. İstanbul'da simide zam yapıldı, Ticaret Bakanlığı tarife dışı uygulamaların takip edildiğini bildirdi.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Limitsiz.
6: ...1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
7: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
6: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
8: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: zor başlayacağını düşündüğünüz ilk iş gününü ve onunla da vedalaşmaya hazırlanıyoruz yavaş yavaş. Günün size özel dakikalarına adım adım ilerliyoruz. Jamanti ve Budmoey 16'ya adım attığımız şu dakikalarda bizleri karşıladı. Yine bizi bekleyen müthiş güzel şarkılar var. Enerji, moral, motivasyon hepsini taptaze yapacak. Onlardan biri Email Angel'dan geliyor. Biliyorum bekliyorsunuz. Bad Times.
1: Limitsiz.

0: Yerini şimdi al. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

kasıp kavurdu içimizdeki rüyanla her anı. Yıllar geçti de Bolger'in şarkılar yapmasa da geçmez. Saatin şanslı ismi Aytaç Armağan'ın favorisi ondan geliyor. Diamonds.

0: reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

Onun sevmesine sebep olan ilk single'ı J Balvin ve Tranquilla ile yıllar öncesine bir gezinti. Şimdi onu orada bırakıp geri dönüyoruz ve Metro FM'in yeni hitlerinden biriyle bir kez daha tanışıyoruz. D.O.D. Easy Busy vokalde eşlik ediyor. Radyonuzda Careful.

Halsey ve Walls Could Talk yılın sorunu getirdi Metro Online için. Ben Cengiz, 14'ten bu yana radyonuzdaydım. Umarım keyifli, eğlenceli olmuştur. Geride bıraktığımız saatler, dakikalar. Arkın Çelik Around the World ile geliyor ve radyonuzda eve dönüş yolculuğu birazdan başlıyor. Ben yarın saat 14'te yine harika şarkılarla burada hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.

0: Yeşilay. Reklam var. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor.
2: Metro FM. Limitsiz.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Dolar ve faiz beklentileri nedeniyle gümüş %3, altın %2, paladyum %2,4 geriledi. İstanbul'da simide zam yapıldı, Ticaret Bakanlığı tarife dışı uygulamaların takip edildiğini bildirdi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
6: Limitsiz hit müzik.
7: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
8: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
7: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
9: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
10: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
9: Metro FM.
10: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
9: Around the world.
10: Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
9: Let's go.
10: Hadi başlayalım.

Pazartesi akşamı yeni haftanın ilk turuna çıktık bile. Açılışı yanlış anlaşılan sözleriyle dünyada akım yaratan parça yaptı. Get That Bag nakaratı Get That Bob diye duyulunca saç kesimi furyası başladı ve hatta Ray'den Megan Thee Stallion'a herkes bu furyaya katıldı. Fat Puppy, Freaked Out'la ilk durağımız oldu. Sesimi duyan herkese merhaba, ben Arkın. Around the World'de saat 19'a dek Türkiye'nin en büyük ses platformu, ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesi ya da FM frekansında radyonun nostaljisi. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyayı dolaşıyoruz. Adı da Around the World. Rotada Metro FM'in Top 20 zirvesinden tanıdık bir isim var. Metro FM'de limitsiz hit müzik Tame Impala'yla radyomuzda. Loser.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
1: FM. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor. Yeah.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor, oto
2: ekspertiz. Limitsiz.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world.
3: Devam ediyoruz.

Haftaya enerji deposu gibi giren parça. BIA'den We On Go radyomuzdaydı. Around the World Tour'un kıvılcımı. Sıradaki parça ise bu marşı yapan çocuğun daha 17 yaşında olduğu gerçeğiyle yüzleşmemiz gereken ve Beatport tarihinde zirve gören en genç prodüktörden. İngiltere listesine de bir numaradan giren Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'larından biri olmayı kesinlikle hak eden Martin Garrix ve Animals radyomuzda. Around the World'desiniz, ben Arkın.

0: Bankası.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
3: burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
4: Ümitsiz.
5: Get the music.
6: Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
8: Around the world.
6: Devam ediyoruz. I'm out of-

Nakaratındaki sesi bugün herkesin tanıdığı düet. Ava Max kadroya büyük çıkışından 2 ay önce henüz yıldız olmadan katılmıştı. Şarkı yıllar sonra sosyal medyada ikinci bağrını yaşadı. With Lowry ile Into Your Arms, Around the World'de Metro FM'de. Sıradaki rota yine güneşe doğru. Marsilya'dan 90'ların dev sesine uzanan ortaklık. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'larından biri daha. Beatport'un Metro FM'in eski bir numarası, Ugel prodüksiyonu, Ultranate vokalleri, Moving to the Sun radyonuzda. Limitsiz hit müzik Metro FM'de.

Ses etmeyen bir şarkı duydunuz. 4 kez piyasaya çıktı. 1995'te İngiltere'de 2 numarayı gördü. In Trance'den Set You Free. Around the World'ün 90'lar divaydı. Sıradaki fikir 18 yaşındaki Litvanyalı bir gencin bilgisayarından çıktı ve iki şarkıyı birleştirdikten sonra telif yüzünden raflara kalkınca Gigi D'Agostino resmen şarkıya ortak oldu. Almanya dahil 8 ülkede bir numaraya çıktı. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenilen single'larından Dynoro ve In My Mind Metro FM'de. Eğer gerçekten fikrinize güveniyorsanız, herkes size hayır dese bile gidecek cesaretiniz, cüretiniz varsa bir süre sonra size katılırlar. Deneyimle sabittir.

0: arayabilirsiniz.
1: Reklamlar.
0: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
3: oto ekspertiz. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Milli takım UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında bugün İtalya'yı konuk edecek. Bursa'da oynanacak maç saat 21.45'te. UEFA Uluslar Ligi'nde İrlanda Cumhuriyeti Macaristan'da karşılaştığı İsrail'i 3-0 yendi. İrlandalı futbolcular siyah kol bantlarıyla çıktıkları maçta İsrail'i protesto etti. İrlandalı futbolcular İsrail Milli Marşı esnasında başlarını öne eğdi ve el sıkışmayı reddetti. UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin diğer maçlarında Yunanistan Almanya'yı 1-0 yendi. Ronaldo'nun oynamadığı maçta Portekiz Norveç'i 2-1 maçtı.

0: Deniz finans haberlerini sunar.
1: Dolar ve faiz beklentileri nedeniyle gümüş %3, altın %2, paladyum %2,4 geriledi. İstanbul'da simide zam yapıldı, Ticaret Bakanlığı tarife dışı uygulamaların takip edildiğini bildirdi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir istikameti üst yapı çalışmaları nedeniyle kapatılarak trafik Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tem Otoyolu Baba Eski Hafsa Kavşakları arasında çalışmalar nedeniyle Edirne istikameti kesimler halinde kapatılarak trafik karşı şeritten çift yönlü veriliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
6: Metro FM. 1900 kripten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
7: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
6: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
8: Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop, non-stop metro.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
10: Around the World
4: devam ediyor.

İki kez görmezden gelinip üçüncüsünde Amerika'da bir numaraya çıkan inatçı bir şarkı kulaklarınızdaydı. Elle çizilmiş klibi ise 2 milyarı gören ilk 80'ler işi oldu. Aha, Take On Me ile radyomuzdaydı. Around the World'de retro durağımızdan biraz daha güncele geliyoruz. Sıradaki şarkı tek harfle kurtuldu. One Republic'in şefi aslında Not To Love You diye yazmıştı. Ayrılık aşka dönüştü ve İsviçre'de bir numaraya yükseldi. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Sean Paul ve Alexis Jordan'la Metro FM'de Ryan Tedder'ın yazdığı parça Got To Love You.

0: Türkiye'yi ziyaret edin.
1: Reklam var. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
1: oto ekspertiz. Metro FM. Limitsiz. Git müzik.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
1: Around the world.
3: Devam ediyoruz.

Metro FM Top 20'de yükselişini sürdüren top taze bir parça hoparlörlerinizdeydi. Çıkış gününde Coachella sahnesinde tanıtılan Teddy Swims'in Mr. Know It All Around the World'de Metro FM'de. Her şeyi bildiğini iddia eden biriyle, gerçekten bildiği konuda konuştuğu zaman her şeyi biliyormuş gibi hissettiren insanlar arasındaki farkı lütfen ayırt edelim. Sıradaki ortaklık Londra, Brezilya hattında kuruldu ve Londralı prodüktör Brezilyalı Malı ile arzunun kıyısında buluştuktan sonra Jonas Blue ve Edge of Desire yazın en çok dans ettiren parçalarından biri haline geldi. Limitless Hit Müzik, Metro FM'de, Around the World'de, ben Arkın'la radyonuzda. Sesimi duyan herkese yeniden merhaba.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni D-Max. Günün şarkısını sun.

Bacın adını yazamıyor olabilirsiniz ama yıllardır söylemeye devam ettiğiniz kesin. 2013 yazında Türkiye'de de dillere dolanmıştı. Adı bilinmeden aranılan, 100 milyonu gören ilk Arnavutça şarkı. Hatta Silva ile Duffy bu şarkıda tanışıp evlendi. Tekrar Alice bir Around the World'de Metro FM'deydi. Sıradaki hitin metal hali bile var. Brit Awards'da ödülü Bring Me The Horizon versiyonuyla açan orijinali 28 ülkede bir numaraya çıkan parça. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Ed Sheeran'de Metro FM'de. Bad.

0: Gamze Sert.
1: Bugün Harvard Üniversitesi'ndeki öğrenci bile %25 işsiz kalabiliyor. İndirekse bu rakam %50'lere bulabiliyor.
2: Çok yani büyük oran.
1: Çok yüksek bir oran. Tabii ki bu da ne oluyor? Neredeyim, nereye doğru gidiyorum? Bunu oluşturabiliyor. Jenerasyonlar arasında da fark, anne ve baba ya da hocaları anlamında da daha fazla açıldığı için gençler aslında bu dönemin kurgulayıcısı ve lideri, hatta önderi olacakları için ilk pioneer, akıncılar. Bu nedenden dolayı da aslında kaygıları biraz da bilinmeze doğru gitmeleri noktasında daha da fazla artmış oluyor. Çünkü anne ve babalarından ya da bir önceki nesilden çok daha farklı bir dünyaya doğru yelken açacaklar.
0: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: Limitsiz Metro. Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
3: Around the world. Devam ediyoruz.

Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Sizin için seçtiğim listeyle dünyayı dolaşırken son durağa yaklaştığımız sırada geride bıraktığımız kasaba kıpkırmızıydı. Çünkü 60'ların Walk On By zarafeti. Doja Cat elinde Amerika'nın bir numarasına dönüştü. Paint the Town Red radyonuzdaydı. Veda parçamızın demosu aslında Selena Gomez tarafından dile getirildi ama şarkı dönüp dolaşıp eski sevgilisi Bieber'ın oldu. 9 ülkede bir numaraya yükseldi Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Yarın aynı saatte yola çıkıyoruz ve 10 yıldan itibaren yine dünyanın en çok dinlenen single'larıyla bir yolculuğumuz var. DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You, Metro FM'de. Limitsiz Hit Müzik Radyonuzda.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Dolar ve faiz beklentileri nedeniyle gümüş %3, altın %2, paladyum %2,4 geriledi. İstanbul'da simide zam yapıldı, Ticaret Bakanlığı tarife dışı uygulamaların takip edildiğini bildirdi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Bir reklam. Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
0: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Énergique. Dynamique. Limitsiz hit müzik.
1: Bitmeyen tatil listesi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti.
2: Tatil Budur hissi.
3: Ziyas Fali İbdin Engci. O mazul izaki mişabı mişin

0: Reklam var. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
2: oto ekspertiz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
2: oto ekspertiz. Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.

Milli takım UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. maçında bugün İtalya'yı konuk edecek. Bursa'da oynanacak maç saat 21.45'te. UEFA Uluslar Ligi'nde İrlanda Cumhuriyeti Macaristan'da karşılaştığı İsrail'i 3-0 yendi. İrlandalı futbolcular siyah kol bantlarıyla çıktıkları maçta İsrail'i protesto etti. İrlandalı futbolcular İsrail Milli Marşı esnasında başlarını öne eğdi ve el sıkışmayı reddetti. UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin diğer maçlarında Yunanistan Almanya'yı 1-0 yendi. Ronaldo'nun oynamadığı maçta Portekiz Norveç'i 2-1 maçtı.

0: Metro FM.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Ankara Çevre Otoyolu Eskişehir istikameti üst yapı çalışmaları nedeniyle kapatılarak trafik Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tem Otoyolu Baba Eski Hafsa Kavşakları arasında çalışmalar nedeniyle Edirne istikameti kesimler halinde kapatılarak trafik karşı şeritten çift yönlü veriliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
0: Metro FM. The station for the nation. Metro FM.

0: și lai.
1: Reklama. Bir hayalin peşinde, bir şövalyenin izinde. Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay'ın başrollerini paylaştığı Don Quixote 2. sezonunda. 80 kişilik dev kadrosu ve etkileyici prodüksiyonuyla sizi etkileyici bir sahne deneyimine davet eden Don Quixote yeni sezonunda şehrine geliyor. 4 Ekim Zorlu PSM Türksel sahnesi. 18 Ekim Atatürk Kültür Merkezi. 5 Aralık Ata Kongresyum. Sınırlı sayıdaki biletleri kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Petrol ofisinin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max. Günün şarkısını

0: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sundu.
1: Limitsiz. Metro FM.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
2: Call it how it is. Hendrix. I promise I'm swag. I'm there, Betty.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: sürgün gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz Hit Müzik.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM. Don't tell your dreams to everybody around.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Let me talk to you.

Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.